uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

simyacıların yüzyıllardır peşinde koştuğu o efsane gerçek oldu. Hem de yanlışlıkla. Sendeki bilim insanları Alice deneyi sırasında Büyük Hadron çarpıştırıcısından kurşun atomlarını çarpıştırırken ortaya ne çıktı beğenirsiniz. Bildiğiniz altın. Tabii öyle bulduk altını, hadi emekli olalım durumu yok. Oluşan miktar şimdilik mikroskobik düzeyde ama fizik dünyası çalkalanıyor. Çünkü kurşunun altına dönüşebileceği laboratuvar ortamında da kanıtlanmış oldum.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bu hafta sonuna yaklaşırken gerçekten de yapay zeka ile ilgili bir sürü sıra dışı habere denk geliyoruz. Güney Kore yapay zeka dünyasına çeki düzen verecek yeni bir yasayı kabul etti. Artık öyle kafasına göre deepfake video üretip yanlış bilgi yayan şirketlerin gerçekten işi zor. Çünkü hükümet bu yasayla hem soruşturma açma hem de kalevi para cezaları kesme yetkisini eline aldı. Ama zaten bu tip şeylerin de bir an önce durdurulması gerekiyor, değil mi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yakında yapay zekanın her merhabasında sanatçılara bir telif ücreti giderse bence çok şaşırmayalım. Bizim yapay zeka şimdilik sadece çalıyor ama müzik çalıyor. O yüzden içimiz rahat.

Bazen evin içinde kumandayı almaya bile üşenirken İrlandalı bir memur arkadaşımızdan bahsedeyim. Kendisi İstanbul'dan yola çıktı. Hedef İrlanda'daki evi. Hem de öyle ayakkabıyla falan değil, bildiğiniz yalın ayak. Rekor kırdı kırmasını ama önümüzde hala bir 6000 kilometre civar. İş yerinden de bir hava alıp geleceğim diye izin almış. Yolculuk Türkiye durağında biraz karışmış tabii. Öyle yürüyor yalın ayak. Bakalım hedefine ne zaman ulaşacak?

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

Günde 3000 euro. Ayda neredeyse 100 bin euro demek. Aşk çeşmesi resmen Roma'nın en çok kazanan çalışanı gibi desek yeri. İnsanların omuzlarının üzerinden bozuk para atıp dilek dileme geleneği Roma Belediyesi ve hayır kurumları için dev bir kaynağa dönüşmüş durumda. İşin teknik kısmı da en az miktarı kadar ilginç. Bu çeşme genellikle haftanın belirli günlerinde sabahın çok erken saatlerinde boşaltılıyormuş. Görevliler uzun fırçalar ve vakum araçlar kullanarak madeni paraları tek bir noktada topluyorlar, ardından tartıyorlar ve toplanan bu paralar genellikle Caritas gibi hayır kurumlarına bağışlanıyor, ihtiyaç sahiplerine yemek ya da barınma sağlamak için kullanılıyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten bazı şeyler hayata tam bir kelebek etkisi yaratmıyor mu? Yani gidiyorsunuz, Roma'yı geziyorsunuz, ardından bir ritüel gerçekleştiriyorsunuz. Yani sizin için belki bir turizm etkinliği olabilir. Ama her gün binlerce insanın farkında olmadan dev bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunuyorsunuz. Roma'ya gidenlerin attığı o küçük sentler birilerinin akşam yemeği oluyor. Peki sizin yolunuz düşse o meşhur pozu verip para atar mıydınız? Yoksa bu kadar paradan sonra benimkine sıra gelmez mi derdiniz?

Sabah saatlerinde gerçekten inanılmaz bir görüntüye denk geldim. Doğanın bazen ne kadar şaşırtıcı ve biraz da trajikomik olabileceğinin kanıtı gibi. Fransız polisi bir uyarıda bulunmuş. Kıştan kalan ve ağaç diplerinde bekleyen elma, armut, kuşburnu gibi meyveler içlerindeki şeker oranının yüksekliği nedeniyle hızla fermente olmaya başlıyorlar. Meyve içindeki maya şekeri doğru yoldan, direkt doğal yoldan alkole dönüştürüyor. Geyikler de bu tatlanmış meyveleri afiyetle yediklerinde metabolizmaları bu ani alkol yüklemesini kaldıramıyorlar. Bayağı bildiğiniz sarhoş oluyorlar. İzlediğim videoda sarhoş bir geyikle ilgili. Bayağı bildiğiniz geyiklerin motor becerileri bozuluyor. Bir de korkusuz oluyorlarmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

farkında mısınız? Son zamanlarda filmler sanki çamaşır suyuna düşmüş gibi. Bir grilik, bir solukluk var. Eskinin o cıvıl cıvıl renkleri gitmiş, yerine postmodern bir toz bulutu gelmiş gibi. Sette ışığı söndüren kurgu masasına koşuyor ama merak etmeyin. Bu frekansta görüntüler gri olsa da sesler hala rengarenk.

0: Dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.
5: Yok düşünmek istemem senden sonra.

kriz dönemi başladı diyebiliriz. Dijitalleşme ve hız derken o güzelim renkler bütçeye ve daralan vakitlere kurban edildi. Dediğim gibi oysaki izlediğimiz birçok şeyin çok daha canlı olmasını istiyoruz. Tıpkı dinlediğimiz birçok şeyin daha kaliteli sesini alabilmek gibi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

teknoloji milyarderlerine ne oldu dersiniz? Önceden hiç ortalarda görünmüyorlardı. Ama birdenbire o sessizlik imajını bırakıp birer moda ikonu, sanat gurusuna dönüştüler. Neden derseniz bence yapay zeka artık kod yazıyor, tasarım yapıyor. Yani teknik güç herkesin eline geçti. Onlar da baktılar pabuç bağlı, hemen bir zevk badanasına giriştiler. Önce insanın özgünlüğünü otomatiğe bağlayan sistemler kurdular. Şimdi de en yaratıcı benim diye statü satıyorlar. Çok acayip değil.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Yener Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın dördüncüsü günün perşembesi dedik. Bu güzel perşembenin tadını çıkartalım, günü keyiflendirelim diye hayatın ritmine başladık bile. Çok sevdiğiniz şarkılarla günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Simge ile açılışı yaptık Mucize ile. Sefo ile devam edelim. Melis Fis dinleyeceğiz. Mustafa Ceceli burada olacak. Berksan, Cem Belevi, Zinet Salih, Yonca Lodi, Sıla, Sezen Aksu, Melisa Yalın derken bugün de zaman nasıl geçti anlamayacağız. Radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun. Ben Rana, mikrofon başındayım. Günü keyiflendirmeye başlıyoruz hayatın ritmiyle.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Melis Fis deliriyorum dedi ama yeni bir Melis Fis şarkısının da sürprizini verdi diyebiliriz. Zira kendisi Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında Tırtıl şarkısıyla karşımıza çıktı. Ayna şarkılarının seslendirildiği 30. yıl anı albümünde Teoman'dan sonra Melis Fis bu kez bir Ayna şarkısıyla çıktı. Tırtıl şarkısı albümün ikinci hiti olarak piyasaya sunuldu, haberiniz olsun. Peki Mustafa Ceceli ile devam edelim. Sen de benim hatalarımdan birisin diyecek ama hata yapmadan da doğruyu öğrenemiyoruz ki.

Zaman zaman sizde de oluyor. Gece yattıktan sonra böyle dinlenip uyumamız lazım ama bazen ellerimiz, bileklerimiz, boynumuz fazlasıyla ağrıyor. İşte bunun sebebi günde 4 saatten fazla telefon kullanmak. Uzmanlar elinizdeki uyuşma, misal boynunuzdaki ağrı, elinizdeki ağrının basit bir yorgunluk olmayabileceğini söylüyorlar. Eğer cep telefonu ya da tablet gibi cihazları uzun süre kullanıyorsanız el ve el bileğiyle ilgili sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyorsunuz demektir. Ekran kaydırmak, telefonu aynı pozisyonda kullanmak, uzun süre mesaj yazmanın karpal tünel sendromu riskini arttırdığını, özellikle geceleri parmaklarda uyuşma, karıncalanma, gece artan ağrıların bu rahatsızlığın en temel belirtileri olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Ne yapacağız? Daha az telefon kullanacağız. Ne yapacağız? Daha fazla gerçek dünyada vakit geçireceğiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

spor yapacağız, egzersiz yapacağız, yaza daha fit gireceğiz dedik. Yaz çoktan geldi, biz daha spora başlayamadık. Peki yazın da spor yapabiliriz. Sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde spor yapabiliriz. Ancak ne koşu ne yürüyüş, bilim insanları insanoğlunun ömrünü uzatan en etkili egzersizi ortaya çıkartmışlar. Haftada sadece 2 saat yapmak yeterliymiş. Peki erken ölüm riskini düşüren egzersiz hangisi? Haftada 1,5 ila 2 saat ağırlık çalışmanın erken ölüm riskini azaltabileceğini söylüyorlar. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda insanların ömrünü uzatan egzersizler arasında en etkili egzersizliğin kemik yoğunluğunu artıran, kan şekeri ve kolesterolü destekleyen, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen ağırlık kaldırmakmış, haberiniz olsun. Ama tabii ki sağlık durumunuza göre çok fazla yüklenmeden, sakatlanmalara yol açmadan diyelim.

Dağılma süresi 2 gün sürüyor. Bana sorarsanız çocukların miktarı, evin içindeki konumları vesaire değişiklik gösterebilir. 2 güne kalmaz, 2 saate kadar da dağılabilir. Tek çocuklu, iki çocuklu ya da daha çok çocuklu ailelerde evin dağılma zamanı 2 günden daha kısa sürebilir. Fakat yapılan araştırmalar annelerin yokluğunda ev düzeninin 2 günde çöktüğünü ortaya çıkartmış. Öyle mi gerçekten? Bence şöyle biraz gözlemleyelim annelerimizi. Onlar yokken de evin düzenini koruyalım. En azından bütün yükü annelerin sırtından almış oluruz.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz resmen geldiyse yaza hazır mıyız? Hazır olmasak bile artık yaz geldi, tadını çıkartacağız mecbur. Nasıl? Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla. Sezen Aksu aşk dansıyla bizi bu yaza hazırladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında biz de Yeniden Başlarız albümünü dinleyicisiyle buluşturdu sevgili Sezen Aksu. Başka şarkıcılara verdiği şarkıların demolarını kendi sesinden demo 1 ve 2 albümleri olarak daha önce dinlemiştik zaten. Bu albümün farkı tüm şarkıların düzenlemelerinin yeniden yapılmış olması. 9 şarkının yer aldığı albümdeki düzenlemelerde imzasını gördüğümüz isimler Ozan Bayraş'a, Mustafa Ceceli, Aytu Yargıç, Mithat Can Özer. Albümün açılışını daha önce Erkan Güler Yüz'ün 2014'te çıkarttığı Beni Yollara Yazmışlar albümündeki Aşk Dansı ile yaptı. İşte biz de o şarkıyı dinledik. Yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış Aşk Dansı'nın. Bu yaza bizi hazırlayacak 2026 Sezen Aksu şarkısı diyebiliriz. Bu arada albümün ikinci şarkısı da Müstehak. Yine Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Albümde birbirinden güzel şarkılar var. Aşk Dansı ile dinlemişken Sezen Aksu'yu biz de yeniden başlarız diye hatırlatmak istedim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

Oturarak çalışanlar için çok daha mutlu edici bir haberim yok, ya da oturmayı sevenler için ya da hareket etmeyi sevmeyenler için çok daha iç açıcı bir haber değil. Yeni araştırmalar der ki uzun süre oturuyorsanız eğer, düzenli egzersiz yapan kişilerde bile görülen Alzheimer hastalığının uzun süre oturanlarda çok daha hızlı şekilde ortaya çıktığını söylüyorlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi gibi durumların hareketsizlikle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmışlar. 7 yıllık bir araştırma sonucunda uzun süre oturarak vakit geçirenlerin beyin küçülmesinin daha hızlı olduğunu, hatta Alzheimer hastalığına daha yakın olduklarını gözlemlemişler. Bu yüzden hareket etmekte fayda var. Fakat oturuyorken de hareket edebilirsiniz. Unutmayın, bilişsel gerilemeye neden olmayacak hareketler yapabilirsiniz. Kitap okumak, bir şeyler oynamak, bilişsel olarak zorlayıcı, zihni zorlayıcı aktivitelerde bulunmak da iyi gelebilir. Ama siz yine de bol bol yürüyüş yapın.

bazen giydiğiniz kıyafeti kendinize çok yakıştırıyorsunuz. Bazen aynı kıyafet yakışmıyor gibi geliyor. İşte aslında sadece kıyafet değil, saç, makyaj, aksesuar da çok önemli. Belki vitrinde bir kıyafet beğendiniz, aldınız ama mankendeki kadar güzel durmadı. Ve fakat aksesuarlarla saçla makyajla daha güzel hale getirebilirsiniz. Peki kombininizi şıklaştıracak, kıyafetinizi şıklaştıracak aksesuarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle kemerler daha ince belli gözükmenizi sağlıyorlar. Hem pantolonlarda hem elbiselerde farklı bir hava yaratıyorlar. Çantanız sizi daha şık ya da daha rüküş, hatta daha kilolu ya da daha kısa gösterebilir. Tarzınıza uygun, boyunuza ve kilonuza uygun bir çanta seçmekte fayda var. Aynı zamanda çantanızı böyle güzel bir fular bağlayıp daha şık hale getirebilirsiniz. Üst üste takacağınız bileklikler, bilezikler, güneş gözlükleri de sizi daha şık hale getirebilir ama güneş gözlüğünün de yüzünüze uygun olması lazım. Broşlar bu sene çok moda. Kendi el emeği broşlarınızı takabilir ya da güzel broşlar içinden kendinize en beğendiğinizi seçebilirsiniz.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Havalar ısınmaya başladı. Dolayısıyla daha çok su tüketmemiz gereken zamanlar da başladı. Özellikle bu yaz çok sıcak geçecekmiş. Yanınızdan su şişenizi, hatta termosunuzu eksik etmeyin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Cildi hem içeriden hem dışarıdan nemlendirmek gerekiyor çünkü. Peki cilt nemlendiricileri hakkında aklınızda bir soru işareti varsa eğer, yazında kışında kullanmak gerekiyor, cildi nemlendirmek gerekiyor. Zira gerçekten dışarıdan da içeriden de cildin genç kalabilmesi için nemlenmeye ihtiyacı var. Daha genç ve daha güzel, daha sağlıklı bir görünüm için cildinizi nemli tutmanız gerekiyor ama siz her gün nemlendirici kullanırsanız cildim tembelleşir diye endişe ediyorsanız doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi cilt nemlenmeye alışmıyor, kendi başına nasıl nemli kalacağını unutmuyor. Cilt nemlendiriciye bağımlı hale gelir mi diye endişe etmeyin. Her gün yıkıyorsanız sadece nemlendirmeniz yeterli, cildinizi unutmayın. Aynı zamanda vücudun farklı bölgeleri için farklı nemlendiricilere de ihtiyacınız olduğunu unutmayın hanımlar, beyler. Aklınızda soru işareti varsa o soru işaretlerini gidermek için küçük araştırmalar yapmayı da ihmal etmeyin.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hiç dikkat ettiniz mi? Dünyanın öbür ucundaki bir insana saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesaj gönderiyorsunuz, görüntülü arayabiliyorsunuz. Hatta aynı anda farklı kıtalarda yaşayan insanlarla ortak projeler bile üretebiliyoruz. Teknoloji hiç olmadığı kadar gelişti gerçekten. Hiç olmadığı kadar kolay ama tüm bunlara rağmen insanların en çok kurduğu cümlelerden biri hala kendimi çok yalnız hissediyorum. İşte tam da bu noktada durup düşünmek gerekiyor diyorlar. Nasıl oluyor da bu kadar hızlı iletişim içinde bu kadar yalnız kalabiliyoruz? Aslında karşınızdaki insanla gerçek temas kuramadığınız için oluyor bunlar. Bir insanın gözünün içine bakarak konuşamıyorsunuz. Sadece cevap vermek için değil, anlamak için dinlemiyorsunuz. Birinin yanındayken hiçbir şey söylemeden oturamıyorsunuz bile. Yani gerçek hayata es geçiyoruz. Dijital dünya evet insanları birbirine çok daha hızlı yaklaştırıyor. Evet iletişim çok kolay fakat hisler, duygular artık eskisi kadar kolay anlaşılamıyor. Bunun için gerçek hayatta gerçek iletişime ihtiyacımız var. Unutmayın sosyal medyadan, dijital dünyadan, anlık mesajlaşma uygulamalarından yazıştığınız, görüştüğünüz insanlarla gerçekten görüşüyormuş gibi hissedemiyorsunuz. Bu yüzden sevdiklerinizle bir araya gelmeyi ihmal etmeyin.

Biz çocukken israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendik büyüklerimizden. Ama biz çocuklara, şimdiki gençlere anlatamıyoruz galiba. Hangi restorana gitsem, hangi kafeye gitsem, yarım bırakılan içecekler, yarım bırakılan yiyecekler, çöpe atılanlar, israf olanlar ne yazık ki içimi parçalıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu da hane halkı tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını araştırmış. Araştırmaya göre taze meyve sebze en çok israf edilen yiyeceklerden, yani meyveler çürüyor, salatalar tamamen bitirilmiyor, ne yazık ki çöpe gidiyor. Yapmayın, israf etmeyin, yiyeceğiniz kadar, tüketeceğiniz kadar alın ki çocukken bize öğretilenlerin doğruluğunu biz de çocuklara anlatabilelim.

Güzel bir Perşembe gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de günün, anın, tabii ki hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başında oluyorum. Yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

mezmum soluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

Biraz geçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklam.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Aa, simyacıların yüzyıllardır peşinde koştuğu o efsane gerçek oldu. Hem de yanlışlıkla. Serdeki bilim insanları Alice deneyi sırasında Büyük Hadron çarpıştırıcısından kurşun atomlarını çarpıştırırken ortaya ne çıktı beğenirsiniz? Bildiğiniz altın. Tabii öyle bulduk altını, hadi emekli olalım durumu yok. Oluşan miktar şimdilik mikroskobik düzeyde ama fizik dünyası çalkalanıyor. Çünkü kurşunun altına dönüşebileceği laboratuvar ortamında da kanıtlanmış oldum.

Bu hafta sonuna yaklaşırken gerçekten de yapay zeka ile ilgili bir sürü sıra dışı habere denk geliyoruz. Güney Kore yapay zeka dünyasına çekidüzen verecek yeni bir yasayı kabul etti. Artık öyle kafasına göre deepfake video üretip yanlış bilgi yayan şirketlerin gerçekten işi zor. Çünkü hükümet bu yasayla hem soruşturma açma hem de kalevi para cezaları kesme yetkisini eline aldı. Ama zaten bu tip şeylerin de bir an önce durdurulması gerekiyor, değil mi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yakında yapay zekanın her merhabasında sanatçılara bir telif ücreti giderse bence çok şaşırmayalım. Bizim yapay zeka şimdilik sadece çalıyor ama müzik çalıyor. O yüzden içimiz rahat.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bazen evin içinde kumandayı almaya bile üşenirken İrlandalı bir memur arkadaşımızdan bahsedeyim. Kendisi İstanbul'dan yola çıktı. Hedef İrlanda'daki evi. Hem de öyle ayakkabıyla falan değil, bildiğiniz yalın ayak. Rekor kırdı kırmasını ama önümüzde hala bir 6000 kilometre civar. İş yerinden de bir hava alıp geleceğim diye izin almış. Yolculuk Türkiye durağında biraz karışmış tabii. Öyle yürüyor yalın ayak. Bakalım hedefine ne zaman ulaşacak?

Günde 3000 euro. Ayda neredeyse 100 bin euro demek. Aşk çeşmesi resmen Roma'nın en çok kazanan çalışanı gibi desek yeri. İnsanların omuzlarının üzerinden bozuk para atıp dilek dileme geleneği Roma Belediyesi ve hayır kurumları için dev bir kaynağa dönüşmüş durumda. İşin teknik kısmı da en az miktarı kadar ilginç. Bu çeşme genellikle haftanın belirli günlerinde sabahın çok erken saatlerinde boşaltılıyormuş. Görevliler uzun fırçalar ve vakumlu araçlar kullanarak madeni paraları tek bir noktada topluyorlar, ardından tartıyorlar ve toplanan bu paralar genellikle Caritas gibi hayır kurumlarına bağışlanıyor, ihtiyaç sahiplerine yemek ya da barınma sağlamak için kullanılıyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten bazı şeyler hayata tam bir kelebek etkisi yaratmıyor mu? Yani gidiyorsunuz, Roma'yı geziyorsunuz, ardından bir ritüel gerçekleştiriyorsunuz. Yani sizin için belki bir turizm etkinliği olabilir. Ama her gün binlerce insanın farkında olmadan dev bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunuyorsunuz. Roma'ya gidenlerin attığı o küçük sentler birilerinin akşam yemeği oluyor. Peki sizin yolunuz düşse o meşhur pozu verip para atar mıydınız? Yoksa bu kadar paradan sonra benimkine sıra gelmez mi derdiniz?

Sabah saatlerinde gerçekten inanılmaz bir görüntüye denk geldim. Doğanın bazen ne kadar şaşırtıcı ve biraz da trajikomik olabileceğinin kanıtı gibi. Fransız polisi bir uyarıda bulunmuş. Kıştan kalan ve ağaç diplerinde bekleyen elma, armut, kuşburnu gibi meyveler içlerindeki şeker oranının yüksekliği nedeniyle hızla fermente olmaya başlıyorlar. Meyve içindeki maya şekeri doğru yoldan, direkt doğal yoldan alkole dönüştürüyor. Geyikler de bu tatlanmış meyveleri afiyetle yediklerinde metabolizmaları bu ani alkol yüklemesini kaldıramıyorlar. Bayağı bildiğiniz sarhoş oluyorlar. İzlediğim videoda sarhoş bir geyikle ilgili. Bayağı bildiğiniz geyiklerin motor becerileri bozuluyor. Bir de korkusuz oluyorlarmış.

farkında mısınız? Son zamanlarda filmler sanki çamaşır suyuna düşmüş gibi. Bir grilik, bir solukluk var. Eskinin o cıvıl cıvıl renkleri gitmiş, yerine postmodern bir toz bulutu gelmiş gibi. Sette ışığı söndüren kurgu masasına koşuyor ama merak etmeyin. Bu frekansta görüntüler gri olsa da sesler hala rengarenk.

0: Sunar Oto Lastik Farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: Bugünler neden bu kadar gri ve huysuz demiştik? Çünkü artık sette ışık yapma, kurguda hallederiz dönemi başladı diyebiliriz. Dijitalleşme ve hız derken o güzelim renkler bütçeye ve daralan vakitlere kurban edildi. Dediğim gibi oysaki izlediğimiz birçok şeyin çok daha canlı olmasını istiyoruz. Tıpkı dinlediğimiz birçok şeyin daha kaliteli sesini alabilmek gibi.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Teknoloji milyarderlerine ne oldu dersiniz? Önceden hiç ortalarda görünmüyorlardı. Ama birdenbire o sessizlik imajını bırakıp birer moda ikonu, sanat gurusuna dönüştüler. Neden derseniz bence yapay zeka artık kod yazıyor, tasarım yapıyor. Yani teknik güç herkesin eline geçti. Onlar da baktılar pabuç bağlı, hemen bir zevk badanasına giriştiler. Önce insanın özgünlüğünü otomatiğe bağlayan sistemler kurdular. Şimdi de en yaratıcı benim diye statü satıyorlar. Çok acayip değil.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi.

Haftanın dördüncüsü günün perşembesi dedik. Bu güzel perşembenin tadını çıkartalım, günü keyiflendirelim diye hayatın ritmine başladık bile. Çok sevdiğiniz şarkılarla günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Simge ile açılış yaptık Mucize ile. Sefo ile devam edelim. Melis Fis dinleyeceğiz. Mustafa Ceceli burada olacak. Berksan, Cem Belevi, Zinet Salih, Yonca Lodi, Sıla, Sezen Aksu, Melisa Yalın derken bugün de zaman nasıl geçti anlamayacağız. Radyonuz açık, kulağınız hayat ritminde olsun. Ben Rana, mikrofon başındayım. Günü keyiflendirmeye başlıyoruz hayatın ritmiyle.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Melis Fis deliriyorum dedi ama yeni bir Melis Fis şarkısının da sürprizini verdi diyebiliriz. Zira kendisi Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında Tırtıl şarkısıyla karşımıza çıktı. Ayna şarkılarının seslendirildiği 30. yıl anı albümünde Teoman'dan sonra Melis Fis bu kez bir Ayna şarkısıyla çıktı. Tırtıl şarkısı albümün ikinci hiti olarak piyasaya sunuldu, haberiniz olsun. Peki Mustafa Ceceli ile devam edelim. Sen de benim hatalarımdan birisin diyecek ama hata yapmadan da doğruyu öğrenemiyoruz ki.

Zaman zaman sizde de oluyor. Gece yattıktan sonra böyle dinlenip uyumamız lazım ama bazen ellerimiz, bileklerimiz, boynumuz fazlasıyla ağrıyor. İşte bunun sebebi günde 4 saatten fazla telefon kullanmak. Uzmanlar elinizdeki uyuşma, misal boynunuzdaki ağrı, elinizdeki ağrının basit bir yorgunluk olmayabileceğini söylüyorlar. Eğer cep telefonu ya da tablet gibi cihazları uzun süre kullanıyorsanız el ve el bileğiyle ilgili sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyorsunuz demektir. Ekran kaydırmak, telefonu aynı pozisyonda kullanmak, uzun süre mesaj yazmanın karpal tünel sendromu riskini arttırdığını, özellikle geceleri parmaklarda uyuşma, karıncalanma, gece artan ağrıların bu rahatsızlığın en temel belirtileri olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Ne yapacağız? Daha az telefon kullanacağız. Ne yapacağız? Daha fazla gerçek dünyada vakit geçireceğiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

spor yapacağız, egzersiz yapacağız, yaza daha fit gireceğiz dedik. Yaz çoktan geldi, biz daha spora başlayamadık. Peki yazın da spor yapabiliriz. Sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde spor yapabiliriz. Ancak ne koşu ne yürüyüş, bilim insanları insanoğlunun ömrünü uzatan en etkili egzersizi ortaya çıkartmışlar. Haftada sadece 2 saat yapmak yeterliymiş. Peki erken ölüm riskini düşüren egzersiz hangisi? Haftada 1,5 ila 2 saat ağırlık çalışmanın erken ölüm riskini azaltabileceğini söylüyorlar. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda insanların ömrünü uzatan egzersizler arasında en etkili egzersizliğin kemik yoğunluğunu artıran, kan şekeri ve kolesterolü destekleyen, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen ağırlık kaldırmakmış, haberiniz olsun. Ama tabii ki sağlık durumunuza göre çok fazla yüklenmeden, sakatlanmalara yol açmadan diyelim.

Şimdi geçtiğimiz Anneler Günü'nde bir araştırma yapmışlardı. Demişlerdi ki anneniz evde yokken evin dağılma süresi 2 gün sürüyor. Bana sorarsanız çocukların miktarı, evin içindeki konumları vesaire değişiklik gösterebilir. 2 güne kalmaz, 2 saate kadar da dağılabilir. Tek çocuklu, iki çocuklu ya da daha çok çocuklu ailelerde evin dağılma zamanı 2 günden daha kısa sürebilir. Fakat yapılan araştırmalar annelerin yokluğunda ev düzeninin 2 günde çöktüğünü ortaya çıkartmış. Öyle mi gerçekten? Bence şöyle biraz gözlemleyelim annelerimizi. Onlar yokken de evin düzenini koruyalım. En azından bütün yükü annelerin sırtından almış oluruz.

Yaz resmen geldiyse yaza hazır mıyız? Hazır olmasak bile artık yaz geldi, tadını çıkartacağız mecbur. Nasıl? Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla. Sezen Aksu, Aşk Dansı ile bizi bu yaza hazırladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında biz de Yeniden Başlarız albümünü dinleyicisiyle buluşturdu sevgili Sezen Aksu. Başka şarkıcılara verdiği şarkıların demolarını kendi sesinden demo 1 ve 2 albümleri olarak daha önce dinlemiştik zaten. Bu albümün farkı tüm şarkıların düzenlemelerinin yeniden yapılmış olması. 9 şarkının yer aldığı albümdeki düzenlemelerde imzasını gördüğümüz isimler Ozan Bayraş'a, Mustafa Ceceli, Aytu Yargıç, Mithat Can Özer. Albümün açılışını daha önce Erkan Güler Yüz'ün 2014'te çıkarttığı Beni Yollara Yazmışlar albümündeki Aşk Dansı ile yaptı. İşte biz de o şarkıyı dinledik. Yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış Aşk Dansı'nın. Bu yaza bizi hazırlayacak 2026 Sezen Aksu şarkısı diyebiliriz. Bu arada albümün ikinci şarkısı da müstehak. Yine Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Albümde birbirinden güzel şarkılar var. Aşk Dansı ile dinlemişken Sezen Aksu'yu biz de yeniden başlarız diye hatırlatmak istedim.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

Oturarak çalışanlar için çok daha mutlu edici bir haberim yok, ya da oturmayı sevenler için ya da hareket etmeyi sevmeyenler için çok daha iç açıcı bir haber değil. Yeni araştırmalar der ki uzun süre oturuyorsanız eğer, düzenli egzersiz yapan kişilerde bile görülen Alzheimer hastalığının uzun süre oturanlarda çok daha hızlı şekilde ortaya çıktığını söylüyorlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi gibi durumların hareketsizlikle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmışlar. 7 yıllık bir araştırma sonucunda uzun süre oturarak vakit geçirenlerin beyin küçülmesinin daha hızlı olduğunu, hatta Alzheimer hastalığına daha yakın olduklarını gözlemlemişler. Bu yüzden hareket etmekte fayda var. Fakat oturuyorken de hareket edebilirsiniz. Unutmayın, bilişsel gerilemeye neden olmayacak hareketler yapabilirsiniz. Kitap okumak, bir şeyler oynamak, bilişsel olarak zorlayıcı, zihni zorlayıcı aktivitelerde bulunmak da iyi gelebilir, ama siz yine de bol bol yürüyüş yapın.

bazen giydiğiniz kıyafeti kendinize çok yakıştırıyorsunuz. Bazen aynı kıyafet yakışmıyor gibi geliyor. İşte aslında sadece kıyafet değil, saç, makyaj, aksesuar da çok önemli. Belki vitrinde bir kıyafet beğendiniz, aldınız ama mankendeki kadar güzel durmadı. Ve fakat aksesuarlarla saçla makyajla daha güzel hale getirebilirsiniz. Peki kombininizi şıklaştıracak, kıyafetinizi şıklaştıracak aksesuarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle kemerler daha ince belli gözükmenizi sağlıyorlar. Hem pantolonlarda hem elbiselerde farklı bir hava yaratıyorlar. Çantanız sizi daha şık ya da daha rüküş, hatta daha kilolu ya da daha kısa gösterebilir. Tarzınıza uygun, boyunuza ve kilonuza uygun bir çanta seçmekte fayda var. Aynı zamanda çantanızı böyle güzel bir fular bağlayıp daha şık hale getirebilirsiniz. Üst üste takacağınız bileklikler, bilezikler, güneş gözlükleri de sizi daha şık hale getirebilir ama güneş gözlüğünün de yüzünüze uygun olması lazım. Broşlar bu sene çok moda. Kendi el emeği broşlarınızı takabilir ya da güzel broşlar içinden kendinize en beğendiğinizi seçebilirsiniz.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Havalar ısınmaya başladı. Dolayısıyla daha çok su tüketmemiz gereken zamanlar da başladı. Özellikle bu yaz çok sıcak geçecekmiş. Yanınızdan su şişenizi hatta termosunuzu eksik etmeyin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Cildi hem içeriden hem dışarıdan nemlendirmek gerekiyor çünkü. Peki cilt nemlendiricileri hakkında aklınızda bir soru işareti varsa eğer, yazında kışında kullanmak gerekiyor, cildi nemlendirmek gerekiyor. Zira gerçekten dışarıdan da içeriden de cildin genç kalabilmesi için nemlenmeye ihtiyacı var. Daha genç ve daha güzel, daha sağlıklı bir görünüm için cildinizi nemli tutmanız gerekiyor ama siz her gün nemlendirici kullanırsanız cildim tembelleşir diye endişe ediyorsanız doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi cilt nemlenmeye alışmıyor, kendi başına nasıl nemli kalacağını unutmuyor. Cilt nemlendiriciye bağımlı hale gelir mi diye endişe etmeyin. Her gün yıkıyorsanız sadece nemlendirmeniz yeterli cildinizi unutmayın. Aynı zamanda vücudun farklı bölgeleri için farklı nemlendiricilere de ihtiyacınız olduğunu unutmayın hanımlar beyler. Aklınızda soru işareti varsa o soru işaretlerini gidermek için küçük araştırmalar yapmayı da ihmal etmeyin.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Hiç dikkat ettiniz mi? Dünyanın öbür ucundaki bir insana saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesaj gönderiyorsunuz, görüntülü arayabiliyorsunuz. Hatta aynı anda farklı kıtalarda yaşayan insanlarla ortak projeler bile üretebiliyoruz. Teknoloji hiç olmadığı kadar gelişti gerçekten. Hiç olmadığı kadar kolay ama tüm bunlara rağmen insanların en çok kurduğu cümlelerden biri hala kendimi çok yalnız hissediyorum. İşte tam da bu noktada durup düşünmek gerekiyor diyorlar. Nasıl oluyor da bu kadar hızlı iletişim içinde bu kadar yalnız kalabiliyoruz? Aslında karşınızdaki insanla gerçek temas kuramadığınız için oluyor bunlar. Bir insanın gözünün içine bakarak konuşamıyorsunuz. Sadece cevap vermek için değil, anlamak için dinlemiyorsunuz. Birinin yanındayken hiçbir şey söylemeden oturamıyorsunuz bile. Yani gerçek hayata es geçiyoruz. Dijital dünya evet insanları birbirine çok daha hızlı yaklaştırıyor. Evet iletişim çok kolay fakat hisler, duygular artık eskisi kadar kolay anlaşılamıyor. Bunun için gerçek hayatta gerçek iletişime ihtiyacımız var. Unutmayın sosyal medyadan, dijital dünyadan, anlık mesajlaşma uygulamalarından yazıştığınız, görüştüğünüz insanlarla gerçekten görüşüyormuş gibi hissedemiyorsunuz. Bu yüzden sevdiklerinizle bir araya gelmeyi ihmal etmeyin.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
2: Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

İstatistik Kurumu da hane halkı tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını araştırmış. Araştırmaya göre taze meyve sebze en çok israf edilen yiyeceklerden, yani meyveler çürüyor, salatalar tamamen bitirilmiyor, ne yazık ki çöpe gidiyor. Yapmayın, israf etmeyin, yiyeceğiniz kadar, tüketeceğiniz kadar alın ki çocukken bize öğretilenlerin doğruluğunu biz de çocuklara anlatabilelim.

Güzel bir perşembe gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de günün, anın, tabii ki hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başında oluyorum. Yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bak, ince bir bak bak. Dedim aksar, hadi kalk sar. Başa aksak, dedim aksak. Diyor kalk bak, ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşında durur.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.